ini. Dan kesetiaan kembar bergeser kami. Dan kesetiaan kembar bergeser kami. Sama indikator. Oke. Sama indikator. Sama rindu. Lantau-lantau. Sama rindu. Kesetiaan kembar-kesetiaan hari sen. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama rindu. Sama Kita guys mengenang masa lalu lewat tembang berlalu masa lalu lewat koleksi 97.7 FM 97.7.